yapa, barat batura, batot pabro, papa, ayabo, labo bello, hopi babe, babatu yapa.